98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Azavaş azıcık sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
2: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
3: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Efendim günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. Radyonuzda bugün yine sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Artık Eylül ayını sonlandırdık. Ekim ayının ilk programını gerçekleştiriyoruz. Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini aktarmaya başlıyoruz. Sırasıyla değerli dinleyenler. Liglere verilen milli arada Konya Spor'la Filistin milli takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. Duygusal anların yaşandığı ve anlamlı mesajların verildiği karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı deniliyor. Konya Spor'la Filistin milli futbol takımı Konya'da düzenlenen Filistin günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Güzel kareler, oldukça duygusal kareler yer alıyor ve çocuklar için anlamlı pankartların yer aldığı, çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil anlamına gelen bir pankartın açıldığı fotoğrafa yer verilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da duygusal bir paylaşım gelmiş. Dostluk maçı ülkelerimiz arasındaki kardeşliği, dayanışmayı, gönül birlikteliğini gözler önüne seren müstesna bir örnek olmuştur ifadelerini kullanmış ve 89. dakikanın 59. saniyesinde düdük çaldı, maç sona erdi. Neden 90 dakika sürmedi? Bu esnada skor tabelasına Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir yazısı yansıtıldı. Konya Spor'la Filistin milli takım arasındaki dostluk karşılaşmasının son düdüğü 89 dakika 59. saniyede çaldı değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Türkiye Futbol Federasyonu bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisinin tek tek isimlerini açıkladı. Listede Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da yer alıyor. Federasyonun bahis soruşturması kapsamında 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişinin tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği aktarılmış. Bu kulüpler arasında Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri de yer alıyor. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Ural Aközüm, TFF Yönetim Kurulu üyeliğinden de istifa etti değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Tugay görüşme sonrası bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'in gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

Evet, devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış 448 kişinin isimleri ve takımları listelenmişti, yayınlanmıştı, kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu isimler arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da yer alıyor. Bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi Ertuğrul Doğan ve kendisi bir açıklama yapmış. Ben açık sözlü biriyim, herkes beni tanıyor. Yöneticilikte 9. yılım, daha önce böyle konular gündemde yoktu. Federasyon daha önce bu konularda bilgilendiriyordu ama yöneticileri bilgilendirmedi. Şunu söylemek isterim, kasıtlı veya herhangi bir durum söz konusu değil. Burada eski ve yönetici arkadaşlarımız var. Hepsi düzgün, karakterli arkadaşlar. Hepsinin karakterine kefilim ifadelerini kullanmış. Bir problemin olmadığını söylemiş Ertuğrul Doğan. Tabii ki problemin olup olmadığı söz konusu, soruşturmanın ince detaylarında sonuçlanacaktır diye ümit ediyoruz değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

Fon soruşturmasına geçelim. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu fon soruşturması kapsamında Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası ile Destek Faktoring ve Tera Finans Faktoring yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verildiğini duyurmuş değerli dinleyenler. Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin lise öğrencisi 16 yaşındaki Doğana Elif Torun'a karşı çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçundan aldığı 1 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Cezanın kesinleşmesiyle daha önce başkan vekili seçilen Görele Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimle belediye başkanı yeniden seçilecek deniliyor değerli dinleyenler. Evet, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Tugay görüşme sonrası bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'in gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullanmış. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etmişti değerli dinleyenler.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
2: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Resmi gazetede yayımlandığı akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanmasına son verildi. Bu ÖTV düzenlemesiyle benzin ve LPG'de yeni dönem başladı. Akaryakıtta KDV'li kademeli ÖTV tutarı uygulanmıştı. Bu ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren benzin pompa fiyatında yaklaşık 4 lira 15 kuruş artış görüleceği belirtiliyor. 1 Ekim'de piyasa fiyatının 12.47 lira yerine 4.15 lira artması ve 8.32 lira daha az artış yapılması bu sistem sayesinde sağlandı değerli dinleyenler. Anadolu Jet Londra Stansted Sabiha Gökçen seferini yapan uçakta yabancı uyruklu alkollü bir yolcunun taşkınlık çıkarıp kendisine müdahale eden kabin memurunu ve bir yolcuyu ısırarak yaraladığını açıkladı. Söz konusu yolcunun kara listeye alındığı belirtiliyor. Saldırıya uğrayan yolcu ve kabin memurunun saldırgandan şikayetçi olduğu belirtilmiş. Saldırgan yolcunun uçuş güvenliği politikası gereği kara listeye alınarak uçuşlardan men edildiği aktarılmış değerli dinleyenler. Liglere verilen milli arada Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. Duygusal anların yaşandığı ve anlamlı mesajların verildiği karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı deniliyor. Konyaspor'la Filistin milli futbol takımı Konya'da düzenlenen Filistin günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Güzel kareler, oldukça duygusal kareler yer alıyor ve çocuklar için anlamlı kartların yer aldığı, çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil anlamına gelen bir pankartın açıldığı fotoğrafa yer verilmiş değerli dinleyenler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı dün gerçekleşti. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş. Ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ve komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiş değerli dinleyenler. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Cumhuriyet.com.tr'den bir haber yer alıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in haberi var. Milletvekilleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılına hazırlık toplantısının ardından bugün mecliste yerimizi alacağız, oturuma katılacağız ifadeleri yer almış değerli dinleyenler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturması kapsamında haklarında mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan isimlerden 5'i hakkında yeni karar verildi. Alınan ifadeler ve toplanan delillerin ardından tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi. Listede AK Parti siyasi ve hukuki işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı da yer almış. Bu haberi sizlere aktarmış olduk.

Erdoğan'ı ziyaret etti. Cemil Tugay'dan açıklama, sürpriz görüşme deniliyor. Bütün hukuki süreçleri başlattık, işimizin başındayız. Erişim engelinin ardından T24'ten açıklama denilmiş. MGK toplantısı sona erdi. Milli Güvenlik toplantısından 8 maddelik bildiri yayımlanmış değerli dinleyenler. Fon soruşturmasında kritik hamle 5 şirket TMSF'ye devredildi. Beşiktaş'tan 13 yıl sonra gelen galibiyet. Butlan CHP'si devam ediyor, 5 başkana kesin ihraç istemi deniliyor. MK soruşturmasında gözaltına alınmıştı denilmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Kara Doruk'un kullandığı WhatsApp hesabında çocukların istismar edildiği cinsel içerikli video dosyasının bulunduğu belirtiliyor. Dosyaya giren bilirkişi raporunda yer alıyor değerli dinleyenler. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bek'in Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Bek'in bana acı verse de istemeyerek de olsa sırf Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın isteği üzerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum ifadelerini kullanmış.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Evet, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Tugay görüşme sonrası bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'in gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullanmış. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu fon soruşturması kapsamında Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası ile Destek Faktoring ve Tera Finans Faktoring yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verildiğini duyurmuş değerli dinleyenler. Evet, devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış 448 kişinin isimleri ve takımları listelenmişti, yayınlanmıştı, kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu isimler arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da yer alıyor. Bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi Ertuğrul Doğan. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Ural Aközüm, TFF Yönetim Kurulu üyeliğinden de istifa etti değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurt hava durumuna göz atacağız. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı, kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. Ve vedamızı gerçekleştiriyoruz. Programımızı sonlandırıyoruz. 1 Ekim 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri, gündeme dair önemli haberleri aktardık. Yarın haftanın son iş gününde 2 Ekim Cuma sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olmaya çalışacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktaracağız. İnşallah yarına kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 100 milyon TL üzeri teşvik belgeli sanayi yatırımlarını 1 milyar TL'ye kadar finansman imkanıyla destekleyecek yeni sistemi duyurdu. Turistik Kara Elmas Ekspresi 2 Ekim 2026'da Ankara Zonguldak hattında 8 sefer yapacak. Çankırı, Kalecik ve Yenice'de mola vererek Batı Karadeniz'in tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsada fonlar üzerinden manipülatif işlemler yapan 30 kişi için sermaye piyasası araçlarının dondurulması, mal varlığı incelemesi ve şüpheli işlemlerin izlenmesi talimatı verdi. Cumhurbaşkanı kararıyla kurşunsuz 95 ve 98 oktan benzinin ÖTV tutarları resmi gazetede yayınlandı. Ekim'de sabit kalan ÖTV, Kasım ve Aralık'ta kademeli artıyor. LPG'de ÖTV tek seferde artırıldı ve fiyatlar yükseldi. Mersin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında Büyükşehir, Yenişehir, Mezitli belediyeleri ve 59 şüpheli arasında belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit, Ahmet Serkan Tuncer gözaltına alındı. Kamu zararı milyonları buldu. Silahlı suç iddiası da var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı basına kapalı kabul etti. Tugay, İzmir'in önemli projeleriyle ilgili bilgi sundu ve Erdoğan sosyal medya hesabından görüşme fotoğraflarını paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump, Irak'tan çekilen son Amerikan askerleriyle birlikte harika yeni başbakan Ali Zeydi'yi desteklediklerini belirtti. Pentagon, görev sona erdiğini duyurdu. Çekilme süreci 2024'te Biden yönetimi tarafından başlatılmıştır. Spor. Beşiktaş, EuroLeague'in ikinci haftasında Maccabi Tel Aviv'i 109-93 yenerek ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar 13 yıl sonra EuroLeague'e döndü ve Barcelona ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçında skora katkı sağlayamayan Leroy Sané'yi kulübeye çekerek kadroda değişiklik yapacak. Sané bu sezon 7 maçta etkisiz kaldı. Nihat Kahveci, Sergen Yalçın'ın hocalık ve yorumculuk kariyerini eleştirerek sosyal medyada dikkat çekti. Paylaşım gece saatlerinde önemli etkileşim aldı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 4 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olup en yüksek sıcaklık 13 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava görülürken en yüksek sıcaklık 12 derece civarında seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.
4: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
5: Ziyafette ziyafet var.
0: 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
5: Reklam.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.

DNA Mütenay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Elif Kaya ile yaptık. Aşklarca radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. İlyas Yalçıntaş'la devam ediyoruz. Gel be gökyüzüm, hoş geldiniz.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Pebble'a adresler karıştı radyonuzdaydı. Harun Beyler, Namit Anay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Efendim gerginiz genel olarak. Çok çabuk sinirleniyoruz, sinirimiz geçmiyor ve özellikle söz konusu trafikse artık gerisi teferruattır diyoruz. Yani maalesef bu hale geldik. Bu defa bir park yeri tartışması var efendim. Genelde yol verme, işte ne bileyim kontrolsüz çıktı. Vay efendim nasıl önüme kırarsın? Önüme kırarsın derken şey, nasıl beni sollarsın? Ha mesela o da olur. Sollanmak da bazılarının zoruna gidiyor mesela. Nasıl beni sollarsın yav diye. Yani envai çeşit kavga türü var trafikte. Evden çıkarken bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yani sadece hani dur ya ben düz yolumda gideyim demekle olmuyor. Sen yine düz yolunda gidiyorsun ama senin o düz yolunun canını okuyorlar. Bir de o var yani. Efendim Ankara'nın Altındağ ilçesinde park yeri nedeniyle başlayan tartışma. Hep söylüyoruz trafik ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesi. Dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi artık. Ve tabii ki park yeri bulmak da bu trafiğin içindeki sorunlardan biri. Öyle kolay kolay olmuyor yani o işler, eskisi gibi değil. Tehdit ve hakaret iddialarının ardından

Dan araç lastiklerinin patlatılmasıyla sonuçlanmış efendim. Oraya kadar gitti yani artık. Direkt al o zaman balyozu, dal arabaya, perte çıkart. Ne uğraşıyorsun? Olayla ilgili yürütülen soruşturmada kimliği belirlenen şüphelilerden biri yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay Altındağ ilçesinde bir sokakta meydana geliyor. Edinilen bilgilere göre bir vatandaşın aracıyla bulunduğu sokaktan ayrılmasını isteyen 3 kişiyle, bak o derece ayrıl kardeşim bu sokaktan, ya bu sokak bizim. Sen ne haddine bizim sokağa park ediyorsun? Araç sahibi arasında tartışma çıktı. İddiaya Altındağ normal. Bu arada. İddiaya göre araç sahibi aracını bulunduğu yerden çıkarmayacağını belirtince taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında vatandaşın tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı öne sürüldü. Bak, yaşananların ardından aracın iki arka lastiğinin patlatıldığı belirlendi. O derece hırs. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asay Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda olayın meydana geldiği adresin amacı dışında otopark olarak kullanıldı. Ha, otoparkçılar. Sokağı otoparka çevirmiş abiler. Burası bizim otoparkımız. Burada ya ücreti vereceksin. E abi sokak burası. Sokak değil. Dışarıdan bakınca sokak ama içeriden sokak değil. Ekiplerin yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen şüphelilerden birinin kimliği tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ceza infaz kurumuna teslim edilmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Soruşturma da devam ediyor bu arada. Bence ikisini, üçünü birden hatta. Üç vatandaş, üç kişi sarmış ya adama. Üçünü birden atacaksın abi. Çünkü zaten biri diğerinden cesaret... Bunlar genelde böyledir. Tek başlarına pek... Tek başlarına genelde yetersizdirler. Koloni halinde gezdikleri zaman ancak. Ancak o zaman yani. Tek başınayken piyasada görmezsin bunları. O yüzden hani sadece bir tanesiyle kalmamalı. Bence diğer ikisi de teşvik etmekten ya da gaz vermekten... Arkadaşına gaz vermekten tutuklanıp onlar da cezaevini boylamalıydı diye düşünüyorum.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legno Home Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
0: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Uçak Can.

Cem Omay, yaz yağmuru radyonuzdaydı. Evet, yapay zeka hep söylüyoruz ya, hayatımızın her alanında diye. Hani keşke sadece böyle fotoğraf yapmada falan kalsaydı da diyoruz zaman zaman. Galiba orada da pek kalmamalı. Hani bizim demiş olduğumuz fotoğraf böyle filtre türü veya işte hani 70'ler trendi diyoruz, 80'ler trendi diyoruz, onlardan. Bakın Singapur'da ne yapmış? Yapay zeka ile oluşturduğu sahte timsah görüntüsünü polis memuruna gönderen, bir de polis memuruna. 30 yaşındaki kişi ülkede paniğe neden olduğu, görselin sahte olduğu ortaya çıktıktan sonra Yale'in hakkında dava açıldı. Zorlama bak, böyle bir şey yapacaksan hiç zorlama, direkt git teslim ol. Hani ben kaşınıyorum, benim bir içeri girmem lazım. Nasıl yapsak bu işi diye. Evladım, polise niye gönderiyorsun bir de? Bir de hani bu kadar paniğe neden olması da enteresan. Ya yapay zeka bir fotoğraf belli oluyor. Yani yapay zeka fotoğraf belli oluyor derken mesela çok profesyonel yapıyorlar ama onu çözen zaten sistemler var. Hani yapay zeka olup olmadığını anlıyorsun. Hiçbir şey olmasa bile Instagram'a yükle. O sana yapay zeka olduğunu söylüyor. Singapur'da bir gölde timsah görüldüğüne dair yapay zeka ile oluşturulan sahte görüntü ülkede paniğe yol açtı. CNN'in haberine göre Myanmar vatandaşı 30 yaşındaki Ye Lin, ülkenin en büyük baraj göllerinden birinde timsah olduğunu gösteren bir görseli yapay zeka uygulaması üzerinden oluşturdu. Tamam, olabilir. Bundan kolay bir şey yok yani. Bir gölün fotoğrafını çek, burada timsah göster de sana 30 saniyede yapar. Lin bu görseli bir polis memuruna gönderdi. İşte burada sıkıntı başlıyor. Yani onu niye yapıyorsun evladım, derdin ne? İşte bunlar hep küresel ısınmanın insanoğlu üzerindeki etkileri. Sadece atmosfer olarak, sıcaklık olarak, mevsimler olarak etkilemiyor. Dengeyi de kaybettiriyor. Olayın ertesi günü ise görselin sahte olduğu ortaya çıktı. Yeğli'nin yapay zeka uygulamasındaki tüm geçmişini sildiği de belirlendi. O silmek bir çare değil. Ha böyle internet geçmişini silmek falan filan, temizlemek, onlara en fazla yengeye yakalanmamana yardımcı olabilir. Yani böyle bir yasa dışı bir iş yaptığın zaman, yani ceza gerektiren iş yaptığın zaman sen silsen de... Mahkeme Yale'ine yanlış bilgiyi yayma ve adaletin işleyişini engelleme suçlamalarıyla dava açtı. Abo, Yale'in bu suçlamalar kapsamında 10 yıla kadar hapis, 8.000 dolara kadar para cezası ya da her ikisine birden çarptırılabilir demiş. Şu an şey mi, hakimin artık ruh haline göre. Bu ne? Sabah mesela ilk dava yapıyorlar. Daha afyon patlamamış. Ben ikisinden de yaz şuna. Çıktığında zaten yapay zeka bambaşka bir boyuta geçecek. Bu muhtemelen ikisi de olmaz bunların da. Yani 8.000 dolar da vermezler. 10 yıl hapis de vermezler. Ama belki böyle bir, yani ufak bir ziyaret maksatlı. Bir süre belki içeride geçirebilir. Bunları yapmak dediğimiz gibi çok kolay. Yani aç ChatGPT'yi, koy göl fotoğrafını. Burada hatta timsah sürüsü yaptı. Timsahlar dans etsin de. Coşsun de, karnaval olsun, timsah karnaval olsun da sana 2 dakikada yapar yani onu. Sorun değil o.

İyi hatırlayanlar el kaldırsın. Grup Merdiven yılların şarkısı Ara Beni Yer radyonuzdaydı. Hanımlar beyler Namı Tünay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken radyonuz değil Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız ATM'leri tek tek soyup internete yükledi. Neyi? Parayı mı internet? Nereye yük? Parayı soyduğun internetleri mi? Videoyu mu videoları mı bakın şöyle soyuluyor. Bu ATM'de şimdi bu işlemi yapacağız arkadaşlar deyip. Efendim ATM'leri tek tek soyup internete yüklediği polislere verdiği tüyolarla ceza yemekten kurtuldu demiş. Nasıl yani abi bak bırak memuriyet dedim bir yere kadar. Böyle mi tüyo? Nasıl bir tüyo? Ne biçim bir cümle bu ya? Abi şimdi bak senin aylık belli. Yıllarca çalışacaksın zaten. Yani şuradan iki ATM. Bak çok değil iki ATM işimizi görür. Sonra sen sağ ben selamet bir daha. Bu mudur yani diyor. Öyle değil tam olarak. Oğlum, adam ne biçim soymuş ama ya bak soyduğu banka kasalarını ve... Bunu 40 yıl düşünsem böyle bir soygun aklıma gelmez. Paraşütle çaldığı saray hazinesini. Paraşütle saray hazinesi çalmak. Adım adım kaydı alan adam bir dönem kelepçeli halde kaçtığı emniyet merkezine bu kez rehberlik etmek için adım attı. Merhaba beni arıyordunuz. İşte geldim buradayım. Ama niye geldim bir sor. Tam 168 yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken bankacılık sisteminin tüm açıklarını tek tek anlatan adam özgürlüğüne kavuştu denmiş. Bütün meslek sırlarını anlatmış. Camiada buna hain gözüyle bakıyorlar artık. Sattı bizi. Sıska yapısı, gözlükleri ve zararsız görüntüsünün arkasında bir suç dehası barındıran Blankart henüz 15 yaşındayken mağazalardan eşya çalıp alaylı olarak yetişmiş işte bak. Sahte fişlerle yine aynı mağazalara iade ederek yüz binlerce dolar kazanmaya başladı. İşte girişimci ruhu dediğimiz bu. Bak mesela bu zekasını kalkıp böyle yasa dışı işlerle kullanacağına daha yasal çalışmış olsa... ...şu an evet bir serveti olurdu. Diğer taraftan baktığı zaman hapis cezasıyla karşı karşıya kalmazdı. İşlediği her suçu çaldığı kameralarla, bak kameraları da çaldı tabii ki, kayda alan ve annesine aldığı evi dahi kamerayla gezip vlog gibi tanıtan Blankart, kısa sürede şiddete başvurmadan milyon dolarlık vurgunlar yapan bir suç baronuna dönüştü. Adam tekten gidiyor. Tıkır tıkır bir de hatıra olsun diye kaydı alıyor. Bunları, mesela bunların da vlogunu çekiyor mu? Bugün şu teknoloji mağazasındayız. Mağazaya giriyor orada mesela vlog çekiyor. Çalışanlar falan şey o ünlü bir sosyal medyacı demek ki. Biz de çıkacağız falan diye herkes boş veriyor. İşte şimdi telefonları görüyorsunuz son modeller bunlar. 5 tane vardı hop şimdi kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. Gençlik yıllarında karıştığı bir araba yakma olayının ardından gözaltına alınan Blankart sorgu odasında beklerken asma tavana tırmanarak saatlerce polislerin panik halindeki arama çalışmalarını izledi. Onda bari videoyu çekeydin. Gece yarısı merkez boşaldığında tavan arasından inen dahi hırsız kendisini sorgulayan dedektifin masasından aile fotoğrafını aldı. Çekmecedeki mermiye bir gülücük çizdi ve kaçtı. Çok rahat, çok profesyonel. Daha sonra polis aracını çalarak, tabii gitmesi için bir araç lazım. Kelepçeli elleriyle kaçmayı başaran ve hapis cezasının ardından Kanada'ya sınır dışı edilen Blankart, durmak yerine çıtayı daha da yukarı taşıdı. Arşa çıkacak. Viyana'da efendim, sarayda sergilenen ve Avusturya İmparatorişesi Elizabeth'e ait paha biçilmez Sisi'nin yıldızı adındaki elmas tokayı gözüne kestiren Blankart, tarihe geçecek bir soygun planladı. Adam bunu bence var ya paradan ziyade zevk için yapıyor. Hayatına bir aksiyon olsun hani böyle adrenalin olsun. Öyle normal işe gidip geleceğim falan. Abi sıkılırım ben 8 saat öyle mesai falan. Saygın kayınpederinin konumunu kullanarak sergi öncesi özel bir VIP tur ayarlayan dahi hırsız, rehber anlatım yaparken vitrin vidalarını gevşetip pencere kilidini aralık bıraktı.
O günün akşamında özel bir uçaktan sarayın çatısına paraşütle atlayıp... Oğlum adam operasyon yapıyor resmen. Halatla pencereden içeri sızan Brancard, ağırlık sensörlerini tetiklemeden orijinal paha biçilmez elması aldı ve yerine hediyelik eşya dükkanından aldığı sahte replikayı bıraktı. Anlaşılmasın diye bırakıyor. Günlerce kimse mücevherin çalındığını dahi anlamadı. Soygun fark edildiğinde ise saray bahçesindeki bir çöp kutusunda sadece bir paraşüt bulundu. Henüz açılmamış banka binalarını da gözle kestiren Blankart. Oğlum adam her şeyi soyuyor lan. İşçi kılığında şantiyelere sızarak ATM kilitlerinin modellerini çaldı. Bebek kameralarıyla banka içini 7/24 canlı izledi ve açılıştan önceki gece çatıdan girip alarmları öttürmeden yüz binlerce doları dakikalar içinde boşalttı. Dünya genelinde sahte kimliklerle açtığı onlarca hesabı, özel uçakları ve lüks hayatıyla uçurtma operasyonu adı verilen büyük bir takibe takılan Brancard, Mısır'daki uluslararası bir sahte kart şebekesinden Kanada'daki banka soygunlarına kadar uzanan devasa bir suç ağı kurdu. Deyip premitlere de damlamış. Adam bildiğin sevdiği işi yapmış yani adam. Hani bak bu mecburiyetten falan filan değil yani. Şimdi para pul dersen o da değil. Adam zaten hani yeterince paraya sahip olmuş. Artık bundan sonrası hani hayatını sevdiği işi yaparak geçiriyor. 2007 yılında evine yapılan dev SWAT baskınıyla yakalandığında evinde 10 palet dolusu sahte kimlik. 10 palet dolusu. Gizli geçitler, dinleme cihazları ve kendi çektiği 120 adet soygun videosu ele geçirildi. Bunlara vereceksin YouTube'a. Bak anında abone sayısı yüz binlerce olur yani. Kanada yasalarına göre 168 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Blankart polislere reddedemeyecekleri bir teklif yaptı. Abi öğreteceğim size bu işi. Tüm bankacılık ve güvenlik açıklarını anlatma. Çaldığı paraları iade etme ve yıllardır bulunamayan Sisi'nin yıldızı mücevherini teslim etme karşılığında ceza indirimi istedi. Büyük annesinin bodrum katında sakladığı paha biçilmez tarihi elması polislere teslim eden ve emniyet mensuplarına 8 saatlik güvenlik dersi veren. Brancard cezası 8 yıla düşürülerek birkaç yıl içinde serbest kaldı. Şimdilerde güvenlik danışmanlığı yapan hırsızın hikayesi polisiye tarihinin en tuhaf sayfalarından biri olarak anılmaya devam ediyor demiş. Bak güvenlik, ben bu adamla çalışırım. Kardeş gel şu bizim binanın güvenlik olayına bir el at. Hani nerede açıklar var, nerede ne var bir test et. Ama lütfen içinden bir şey alma. Vallahi adam bildiği şey sahalardan gelmiş yani işi biliyor. Böyle bir adam ve hayatına şu an güvenlik danışmanı olarak devam ediyor.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

Merve Akıncı, Hastayım Sana radyonuzdaydı. Ben artık sensiz imkansız. Efendim şunu görmüştüğünüz var. Apartman arasından yol geçip, yani apartmanın altından daha doğrusu. Tabii yine arası oluyor. Yol geçip hani bildiğin arabaların geçtiğini görmüşlüğümüz var. Ve bu biraz daha bir tık daha ötesi. Binanın ortasından tren geçiyor. Binanın ortasına istasyon yaptılar. Abi niye? Hiç mi yer kalmadı yani? Şimdi tabii tahmin ediyorsunuzdur, mevzu Çin'de oluyor. Çin'de esasında doğru pek de yer kalmadı. Çin'in Zhongying kentindeki Liziba istasyonunda monoray hattı çok katlı bir binanın içerisinden geçiyor. Abi o binada da yaşanılmaz ki, ama şimdi baktığınız zaman sürekli haldır haldır bir gürültü. Şöyle sallantı falan filan. Hani tren yani bu. Bina ile ulaşım hattının birlikte planlanması trenlerin yapının içinden geçmesine imkan sağlıyor demiş. Bina da bayağı büyük, büyük bina ama yani. Koca mahalleyi alır. Ne mahallesi? Oo ne köyü bir, hatta şöyle orta nüfuslu bir ilçeyi alır yani. Çin'in yoğun nüfuslu kentlerinden Zhongying'de kullanılan ulaşım sistemi sıra dışı bir mühendislik çözümüyle dikkat çekiyor. Liziba istasyonunda monoray hattı çok katlı bir yapının içerisinden geçerek yoluna devam ediyor. Kalabilir misiniz böyle bir evde? Gerçi hoş, mecbur kalınınca yani. Çünkü nüfus çok yoğun demiş zaten. Düşünün, ev bulmak ayrı bir dert. Bulamıyorsunuz. Bulduğunuz yerde mesela diyor ki alttan tren geçiyor. Şey falan deniyor mesela, otobüs durağına bir dakika. İşte veya işte en yakın otobüs durağına işte 3 dakika yürüme mesafesi denir mesela şeyde. Kiralama sitelerinde falan. O 3 dakika dediği şey yarım saattir. Burada kiralıklarda şey diyecek mesela, metro istasyonu 2 kat. Asansörlü lüks dairemiz. Evden çıkıyorsun hemen metro istasyonuna iniyorsun. Bak pazarlama tekniği. Liziba istasyonu monoray hattıyla çok katlı yapının aynı noktada buluşacağı şekilde tasarlandı. Raylar binanın içerisindeki özel bölümden geçerken istasyon da yapının belirli katlarında bulunuyor. Belirli katlarında, ikinci katlı istasyon mesela orada. Duşakabinli. Kuzey cepheli. Dışarıdan bakıldığında trenin doğrudan bir apartmanın içine girip diğer taraftan çıktığı görülüyor. Ancak yapı ile ulaşım hattı sonradan bir araya getirilmedi. Proje birlikte planlandı. Tamam yani, yine de sonuçta tren binanın içine giriyor mu? Giriyor. Liziba'daki sistemde tren hattı için bina içerisinde ayrı bir alan oluşturuldu. Böylece monorayın geçiş güzergahıyla yapının diğer bölümleri birbirinden ayrıldı. Bu tasarım yoğun çalışmanın bulunduğu Zhongying'de mevcut alanın ulaşım amacıyla kullanılmasını sağladı. İstasyon binanın içerisinden geçen hattın yolcu indirme ve bindirme noktası olarak hizmet veriyor. Tam dediğimiz gibi işte. Kiralık satılıklarda işte şeyde ulaşım diye oraya 3 kat aşağısı şey istasyon, metro istasyonu. Gürültüyü peki nasıl çözmüşler? Hatla yapının diğer bölümleri buna uygun biçimde birbirinden ayrıldı. Abi tamam, ayırdın da yine tren gürültüsü yani. Hatla yapı tamam ayrıldı. Monoray sisteminin yapının içinden geçmesine rağmen bina farklı amaçlarla kullanılmaya devam ediyor. Trenlerse gün boyunca Liziba istasyonundan geçerek Zhongying'deki ulaşım ağının bir parçası olarak hizmet veriyor. Yani sen istediği kadar ayır. Bir de zaten tünelimsi bir duruş var orada. Yani o yapamazsın yani, onu görülür o. O ses duyulur yani. Ama işte evet, kalmaya mecbur olunca yapacak bir şey kalmıyor. Burada yaşayacaksın.

0: Enerjide yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş. Ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir denildi. Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkin temel usul ve esasların yeniden düzenlendiği açıklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi tıp fakültelerine bu yıl dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, "Zorluğu tercih etmek idealizmdir. Siz de idealizminizi kaybetmeyin, kendinize ideal edinin." ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu yürütülen bahis soruşturması kapsamında 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Açıklanan sevk listesinde Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 olmak üzere toplam 31 isim yer aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Dubai-Tel Aviv seferini yaparken acil durum sinyali verip Suudi Arabistan'a inen yolcu uçağındaki pilotun diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını açıkladı. Netanyahu, bir İsrailli yolcu ile mürettebatın kokpite girerek olayı önlediğini ve şüphelinin Suudi yetkililerce sorgulandığını bildirdi.
2: Spor.
0: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konyaspor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
2: Reklam.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
6: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516, 0540 650 4050. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam.

Kaan Öztürk esasında 90'lardan bir şarkıdır bu. Sahibinin sesinden yeniden bir düzenleme olmuştu. Geçtiğimiz yıl Yollarda Yoruldum radyonuzdaydı. Namütenayi Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve şimdi Mithat Can Özer radyonuzda. Kara Sevda.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

Beyler, Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim askerlik her ne kadar günümüzde daha böyle bir kolay, isim süresi ne kadar onun? Paralı olunca bir ay değil mi? Normali 6 ay değil mi? Vallahi bak takip edemiyorum. Bizim zamanımızda ben gittiğimde 15 aydı. Zordur yani, nedir hani, alıştırmış olduğum bir düzen var, onu bırakıyorsun gidiyorsun. Biraz korku var. Farklı bir disiplin. Ama gidiyorsun. Yani hani gitmeni engelleyen bir durumun yoksa sağlık anlamında. Gidiyorsun, askerliğini yapıyorsun. Geliyorsun. Çünkü bizde önemlidir. Geçmişte daha da önemliydi. Yani hani şey bile deniyordu. Askere gitmeni kız vermezler diye. İşte nedir? Farklı bir disiplin, sert bir disiplin vesaire falan filan. Ben mesela komando olarak yaptım. O biraz daha sert oluyor. Ne yapılırdı mesela? Biraz hani biraz daha geç gitmek için, işte okuyorsan zaten geç gidiyorsun. Hani üniversite falan varsa zaten geç gidiyorsun. Tecil hakkın varsa onu kullanıyorsun falan filan, böyle hani geciktirmek isteyenler için bunlar oluyordu. Kaçanlar oluyordu. O tasvip etmediğimiz bir olay. Çünkü yakalanıyorsun. Çünkü yakalanıp asker kaçağı olarak asker gittiği zaman gördüğüm muamele de pek hoş olmuyordu falan filan. Mesela neler yapılıyordu işte, hastalık bahanesi uyduranlar vardı. İşte rapor peşinde koşanlar vardı mesela, onları duyduk. Sahte raporlar duyduk, yani bunlar hep haberlerde çıktı. Ne bileyim mesela yurt dışına çıkanları duyduk. Sırf askerlik için olanlardan bahsediyorum ama böyle yani normal işin oradadır veya bir iş teklifi gelmiştir gitmişsindir, o başka bir şey. Gibi pek çok şeyler duyduk. Bunu ilk defa duyduk ya, benim askere gitmemek için paraşütle ülkeden kaçtı. Oğlum zaten asker gibisin. Ben mesela paraşütle atlamadım hiç. Bizim arkadaşlardan iddia edenler, ya bunu birebir gördüm ben, bakın bu bir efsanedir. Efsane askerlik yalanlarından biridir. Fakat bunu resmen bir askerin mektubunda annesine yazdığını ben bunu gördüm ya. Helikopterden helikoptere atlıyoruz. O zor değil de şarjör değiştirmek zor oluyordu ya. Bak bunu gözümle gördüm. Bu mesela efsane yalanlardan biridir. İlk kim çıkardıysa tarihi bir yalandır. Adam bunu annesine yazdığı mektupta yazmış ya. Bu gözler bunu gördü. Ukrayna'da seferberlikten kaçmak isteyen bir erkek sınırı paraşütle aşarak Moldova'ya geçti. Sınır muhafızları hava aracını yaklaşık 1 kilometre yükseklikte tespit etti. Oradan işte ateş etmeye başlayıp. Adam paraşütle askerden kaçıyor. Abi sen zaten en zor bölümü aşmışsın zaten. Sivilde aşmışsın sen. Hani daha ötesi ne olacak? Tabii bunlar hani biraz savaş halinde, ondan da kaçıyor da. Ukrayna'da savaş nedeniyle uygulanan seferberlik kapsamında ülke dışına çıkışları kısıtlanan erkeklerin sınırı aşma girişimlerine bir yenisi eklendi. Vinitsia bölgesinde bir erkek motorlu paraşüt kullanarak Ukrayna'dan Moldova'ya geçti. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi Sözcüsü Andriy Demchenko, sınır devriyesinin Moldova yönünde ilerleyen motorlu paraşütü yaklaşık 1 kilometre yükseklikte tespit ettiğini belirtti. Sınır muhafızları hava aracının sınır hattına onlarca kilometre uzaklıktaki bir noktadan havalanmış olabileceğini değerlendirdi. Hava aracı. Ukrayna makamlarına bilgi vermesi üzerine Moldova sınır polisi de olası iniş bölgesine ekip gönderdi. Yetkililer paraşütün Moldova tarafından nereye indiğini ve hava aracını kullanan kişinin kimliğini henüz belirleyemediği arama çalışmaları iki ülkenin sınır ekipleri tarafından sürdürülürken erkeğin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı. Ama zaten yakalayıp askere alsan ne olacak ki? Yani on kaçıyorsa bırak kaçsın zaten artık o. Hani yakalasan da bir şey olmaz ondan. Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından erkeklerin ülkeden çıkışına yönelik kısıtlamalar farklı kaçış girişimlerini de beraberinde getirdi. Son yıllarda Moldova sınırında yasa dışı geçmeye çalışan çok sayıda kişi yakalanırken yetkililer kaçak geçişleri organize eden kişilere yönelik operasyonlar da düzenliyor denmiş. Ya bunu yakaladın, direkt hava indirmeye gönder. Madem abi sen tecrübelisin, bize de senin gibi asker lazımdı. Hava indirme, evet yaptığım bir şey, ne yapacağım şimdi tam olarak?
düşman birliklerinin arasına havadan sızma operasyonu. Motorlu paraşütle yapılan son geçişse sınırdan çıkmak için kullanılan en sıra dışı yöntemlerden biri olarak kayıtlara geçti denmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Yakalanıp yakalanmadığına dair evet bir bilgi şu an yok. Görmedik, haberin detaylarına da baktık. İnsanoğlu yapacağım dediği zaman yapıyor. Dedim ki bunu yakalayıp hani tekrar alsan ne olur, almasan ne olur yani. En fazla tencere taba taşıtırsın. Başka da bir şey olmaz bundan.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
7: Uçak Can.

Geçmiş geçmişte radyonuzdaydı. Efendim bakınız sevgili ebeveynler, çocuğunuzu uyutmadan önce bu 6 cümleyi söyleyin denmiş. Şimdiki çocuklar çok şanslı ya. Biz de öyle değil mesela. Çocuğunuzu uyutmadan önce 6 cümle. Bize yat zıbar. Sen hala ayakta mısın, saat kaç oldu? Yat sabah uyanmak bilmiyorsun. Yat beni getirtme oraya. Şimdi mesela çocukluk travmalarından bahsediyorlar. Çocuğun travması, hemen böyle travma. Lan biz travmanın göbeğinde büyüdük. Şimdikiler hemen böyle şey, bir tarz, ah travma, aman yarabbim. Ne travması? Çocukların yatmadan önce ebeveynleriyle geçirdiği birkaç dakika, gün içinde yaşadıklarını konuşabilecekleri ve kendilerini güvende hissedebilecekleri özel bir zaman yaratabiliyor demiş. Seni seviyorum demekten günü nasıl geçtiğini sormaya kadar gece rutinine eklenebilecek 6 cümle öne çıkıyor. Bunlar yatmadan önce, yatakta mı sorulacak bunlar? Yani çocuğu tam uyutacaksın. Çok geç değil mi bunu sormak için mesela, bak. Işıklar kapanmadan önce çocuğunuzla ne konuşabilirsiniz denmiş. Çocuğa o sırada bu günün nasıl geçti? Abi o şeydir, o büyüklerin değil mi o ya? Yani böyle işte konu açılsın diye eve geldikleri zaman bugünün nasıl geçti? İyiydi iş hayatım, böyle çalıştık ettik falan, senin nasıldı? İşte vallahi öyle. Sosyal medya falan. Şimdi çocuğa bunu tam yatacağı zaman sormak da ne bileyim. Neyse tamam, sorduk. Basit gibi görünse de diyor, bugünün nasıl geçti sorusu çocuğa yaşadıklarını yeniden düşünme ve anlatma fırsatı verir. Burada yalnız önemli olan yalnızca soruyu sormak değil demiş. Vereceği yanıtı gerçekten dinlemek. Mesela bugünün nasıl geçti? Ya okulda çok sıkıldım. Tamam yat. Öyle değil. Çocuğunuz gün içinde yaşadıklarını anlatırken hemen çözüm üretmek yerine konuşmasına izin verebilirsiniz demiş. Bir sorunundan söz ederse tavsiye isteyip istemediğini sormak da bir seçenek. İkinci soruya geçiyoruz. Bugün ne daha iyi gidebilirdi? Abi çocuk uyuyacak ya. Bugün ne daha iyi gidebilirdi? Hayda otur düşün bir daha. Bir de böyle biraz sıkıcı gibi geldi bana bu soru. Bak güzel, günün güzel taraflarını konuşmak kadar yolunda gitmeyen anları da değerlendirmek mümkün. Çocuğunuz gününü anlatırken onu üzen, zorlayan ya da istediği gibi sonuçlanmayan bir olaydan söz ederse sence ne daha iyi gidebilirdi diye sorabilirsiniz demiş. Üçüncüsü seni seviyorum. Tamam, ona sözümüz yok. Dördüncü efendim konu, yarın yeni bir başlangıç. Oğlum çocuğa 5 yaşında, 6 yaşında çocuğa da böyle oturup kişisel gelişim üzerine, yarın yeni başlangıç. Önce sen. Önce ben diyeceksin. Bu kişisel gelişimlerde de zaten hep şeydir. Tamamıyla insanı yalnızlaştıran, işte bencilleştiren bir durumdur. Önce ben. Abi önce ben dersen olmuyor işte. Önce ben, sadece ben. Senin duyguların önemli. Senin derken kendine telkin veriyor yani, normalde böyle yani içeri kitap falan okursun ya. Çocukların da kötü günleri olur demiş. Arkadaşıyla tartışabilir, okulda istediği sonucu alamayabilir ya da yaptığı bir şey nedeniyle kendisini kötü hissedebilir. Böyle de o zaman yarın yeni bir başlangıç, yeni bir güne merhaba. Çocuk sıkılır ya, tamam uyuyacağım git artık ya. Senin ebeveynin olduğum için çok mutluyum diye diğer bir soru. Şey konu, çocuğunuz bunu bildiğinizi düşünüyor, çocuğunuzun bunu bildiğini düşünüyor olabilirsiniz. Yine de duyması başka bir şey demiş. Oturup şey, senin ebeveynin olduğum için, mesela senin ebeveynin yerine senin annen ya da baban da diyebilirsiniz. Bir de muhtemelen bu konuyu daha çok anneler açacağı için, yani bu konuşmayı anneler yapacağı için direkt, abi hiç uzatmayın. Senin annen olduğum için çok mutluyum da geç. Ebeveyn falan, çocuğun kafada karışmasın yani ne diyor diye. Of. Abi yapma bunu. Bugün en çok neye minnettarsın? Günü kapatırken sorulabilecek son sorulardan biri de bugün en çok neye minnettarsın olabilir. Bu tavsiyeleri kim veriyor Allah aşkına? Bir dakika, var mı burada şey falan? Bakıyorum özellikle, hani bir psikolog mu? Yoksa yaşam koçu dediklerimizden mi? Kişisel gelişim. Bence bu kişisel gelişimciler. Bilmiyorum hani psikolog bu kadar derine iner mi? Bugün en çok neye minnettarsın? Lan işte tamam, yedik, uyandık, gezdik, okula gittik, karnımız tok. Geldik evde uyuyacağız. Bir gidersen minnettar kalacağım. Bunlar sıkar çocuğu yani, tamam. Bizimki de çok iyi değildi bak. Bizimkinin de iyi olduğunu savunmuyorum asla. Ama hani bu kadar da böyle bir
gidip çok böyle şey sakin sakin bıt bıt bıt bıt ya bırak çocuk uyusun. Uyku öncesinde uzun konuşmalar yapmak şartıyla yapıyorsun iki saatten beri. Bazen birkaç soru, işten bir seni seviyorum ve ertesi gün yeni bir başlangıç olduğunu hatırlatmak günün son dakikalarını çocukla ebeveyn arasında özel bir zamana dönüştürebilir. Evet, ertesi günün yeni bir başlangıç olduğu bize de hatırlatılıyordu. Dediğim gibi yani yat sabah kalkamıyorsun okula gideceksin. Bize hatırlatmalar daha çok böyle yapılıyordu yani.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

Ben Ergen. Panda ile radyonuzdaydı. Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor efendim. Umuyorum günün bu saatinde keyifler yerindedir. Her nereden dinliyor olursanız olsun, biraz olsun şöyle bir yüzünüzde tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Ve efendim sosyal medyadan radyomuzu da takip etmeyi unutmayın. Bu arada bu hatırlatmayı da yapalım. Ve şimdi Yeşim Salkım radyonuzda, unutursun gönlüm.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 100 milyon TL üzeri teşvik belgeli sanayi yatırımlarını 1 milyar TL'ye kadar finansman imkanıyla destekleyecek yeni sistemi duyurdu. Turistik Kara Elmas Ekspresi 2 Ekim 2026'da Ankara-Zonguldak hattında 8 sefer yapacak. Çankırı, Kalecik ve Yenice'de mola vererek Batı Karadeniz'in tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı. Seçer'in evinde arama yapıldı. Soruşturmanın detayları ve suçlamalar hakkında resmi açıklama henüz yapılmadı. Uzaktan çalışma yönetmeliği Türkiye'de işveren ve çalışan sorumluluklarını belirliyor. Sözleşmede mesai, ekipman, gider ve veri güvenliği detayları yer almalı. Fazla mesai yazılı onayla mümkün olup 30 günlük geçiş süreci düzenleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu fonlardan fahiş kazanç sağlayanların talepleri üzerine iade için tasarruf mevduat sigorta fonu adına isteğe bağlı iade hesapları açtı. İadeler sadece ilgili fonun tasfiye mal varlığına dahil olacak. Ezgi Mola, 2023 yılında Barcelona'dan aldığı evinin okupa olarak bilinen kişilerce işgal edildiğini öğrenerek yaklaşık bir yıl süren uzun hukuk mücadelesinin sonunda evine kavuştu ve zorlu süreci tamamladı. Dolar küresel piyasalarda yükselirken 18 ayın en yüksek seviyesi olan 1.01.5 dolar endeksine yaklaştı. ABD tahvil getirileri 24 yılın zirvesine çıktı, petrol fiyatları enflasyon baskısını artırıyor ve Fed faiz artırımı olasılığı azaldı.
1: Spor.
2: Galatasaray 2027'ye kadar sözleşmeli İsmail Jakobs'un opsiyon hakkını kullanarak takımda kalmasını planlıyor. Jakobs 69 maçta 4 asist yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosundaki Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek'i A Milli Takım aday kadrosuna dahil etti. Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla 6 maçta 7 gol attı ve birden 90'a kadar dakikalarda gol atan efsaneler arasında yer almayı hedefliyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 4 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olup en yüksek sıcaklık 13 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava görülürken en yüksek sıcaklık 12 derece civarında seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

İstanbul Radyonuzdaydı. Efendim telefonunuz sizi dinliyor mu? 10 saniyelik testle anlayın demiş. Teste gerek yok, ben size söyleyeyim, dinliyor. Bak telefon dinliyor, televizyon dinliyor. Ondan sonra robot süpürgeniz dinliyor, izliyor. Keza televizyonda kamera varsa o da dinlemekle yetinmiyor, izliyor. Akıllı lambalarınız mesela evde dinliyor. Onlar böyle hani şey ritme göre yanıp sönüyor ya. O ritme göre biz onu çok eğleniyoruz onunla ama. Şey yapıyorsun müzik ritmine göre falan böyle parti havası falan veriyor, o da dinliyor. Yani biz evde bir tek birbirimizi dinlemiyoruz. Onun dışında herkes dinliyor. Telefonunuzu masanın üzerine bıraktınız. Bir arkadaşınızla belirli bir ürün hakkında konuştunuz diyor. Birkaç dakika sonra aynı ürünle ilgili reklamları görmeye başladınız. Evet, bu hep çıkıyor karşımıza. Telefonun beni dinliyor mu sorusu tam da bu noktada akıllara geliyor. Peki gerçekten telefonlar konuşmalarımızı gizlice kaydedip reklamları mı dönüştürüyor diyor. Yani reklamlara dönüştürmesi işin en basit kısmı. Yani sadece reklamlara dönüştürmesi, sadece pazarlama olarak kullanması yine iyi. Kötünün iyisi yani. Bu pek çok kişinin başına gelmiştir. Yani burada bir üründen bahset, ondan sonra gir sosyal medyaya, işte Facebook'a, Instagram'a falan. Anında o konuştuğun ürünle ilgili reklamlar karşına çıkmaya başlar. Hatta zaman zaman böyle telefonun bir takım özelliklerinden bu dinlemeleri falan kapatırsın. Ama sen kapattığını sanırsın. Adam oraya deli gibi yatırım yapmış, oradan para kazanacak. Dur bakalım Mahmut bir dinlemeyi kapatmış, ha o zaman Mahmut'u dinlemeyelim. Başkasına bakalım deyip geçmeyecek yani. Üstelik bak bu konuda internette dolaşan pek çok iddia bulunsa da diyor, durum sanıldığı kadar basit değil. Telefonların mikrofon erişimi uygulamaların izinlerine bağlı ve güncel Android ile iPhone işletim sistemleri mikrofonun kullanıldığına ilişkin kullanıcıya görsel uyarılar sunuyor demiş. Yavrucuğum, canım kardeşim. Zaten telefona kurduğumuz hemen hemen bütün uygulamalar mikrofon erişim izni istiyor. Kamera erişim izni istiyor. Mesela bazıları çok alakasız galeriye erişim izni istiyor. Lan galeride ne yapacaksın sen? Bakacağız abi arada sen ne gibi fotoğraflar falan çekiyorsun. Bu izinleri biz veriyoruz. Ondan sonra otomatik olarak tabii ki mikrofon izni vermiş oluyoruz yani. Tamam, görsel uyarı dediğin öyle kocaman ekranda şey çıkartmıyor. Oo işte Mahmut Bey, sizin sesinizi kaydediyoruz şu an. Bakın mikrofon açık. Öyle değil o. Demiştik üstelik 2026 yılında Amerikan Federal Ticaret Komisyonu FTC tüketici cihazlarından alınan konuşmaları reklam hedeflemesinde kullandığını iddia eden bir pazarlama hizmetiyle ilgili şirketlere karşı işlem yaptı. Ancak FTC'nin dosyasına göre söz konusu hizmetin gerçek ses verisine dayanmadığı tespit edildi. Bu gelişme reklam gördük demek ki telefon beni dinledi şeklindeki çıkarımın tek başına yeterli olmadığını gösteriyor demiş. Telefonunuzun mikrofonunun o anda bir uygulama tarafından kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek oldukça basit sürüyor demiş. Oldukça kısa sürüyor. Android telefonlarda ekran sağ üst köşesine bakın. Android 12 ve sonraki sürümlerde bir uygulama mikrofonu veya kamerayı kullandığında yeşil bir gizlilik göstergesi beliriyor. Yani hep işimiz yok, hep ona bakıyoruz biz de. Bu göstergeye dokunduğunuzda hangi uygulamanın mikrofonu ya da kamerayı kullandığını görebiliyorsunuz demiş. iPhone'larda ise iOS 14 ve sonraki sürümlerde mikrofon kullanıldığında ekranın üst kısmında turuncu bir gösterge görülüyor. Yeşil gösterge ise kameranın veya kamera ile mikrofonun birlikte kullanıldığını gösteriyor demiş. Yani stereo, çift yönlü. Bu nedenle telefonu elinize alın, hiçbir sesli görüşme veya sesli komut kullanmadan yaklaşık 10 saniye bekleyin ve mikrofon göstergesinin ortaya çıkıp çıkmadığına bakın demiş. Baktığımızda çıkmıyor genelde. Mesela bak şu an mesela telefon elimde. Ekran kapalı. Herhangi bir uyarı falan yok. Normal simsiyah görünüyor. Bakıyorum işine falan filan. Şu an sesimesi kısık işte falan filan. Yayındayız çünkü. Hava durumuyla ilgili birkaç veri görüyorum. Onun dışında görmüyorum. Ama yine de reklamlar çıkıyor, onu ne yapacağız? Gösterge çıkması tek başına telefon sizi gizlice dinliyor anlamına gelmez. Sesli asistan, görüntülü görüşme uygulaması veya mikrofon izni verilmiş başka bir uygulama o anda mikrofonu kullanıyor olabilir demiş. Yani sen ne kadar bak mesela gizlilik ayarlarından falan filan yap, hepsini yap kardeşim. Hepsini internette bulabiliyorsun çok rahat. İstediğin kadar yap. Değişen bir şey olursa bize haber ver.

0: 42 47 48. Fabrika Satış Mağazası, Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
2: Reklam. Play Store'dan indirdikten sonra
3: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
2: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
4: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
3: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
4: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
3: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
2: 300
3: diye.
2: 300 lira.
3: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda,
2: evet,
3: veriliyor.
2: KDV'si, vergisi.
3: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
2: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi, tamam, yönlendiriyor, bu kadar.
4: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
2: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
3: Çok güzel, evet, onu ben
2: çünkü
3: de ben.
2: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım, cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben
3: kalmış
2: doğrulama işte koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
3: Geldi.
2: Mesajım geldi. Onayla.
3: Harika.
4: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
3: Şimdi yükleniyor.
4: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
2: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
3: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
2: Başkanım, yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
3: Şimdi bir dakika sürmedi.
2: Bir dakika sürmedi. Şansa
3: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
2: Evet.
3: Muhteşem.
1: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

Yorumda radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tanay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Hep söylüyoruz insanda biraz şans olacak diye. İşte ondan bizde yok. Biz genel olarak bütün ölüm kalım maçlarında ölen taraftayız. Maalesef böyle yani. Efendim bakınız, tarlada 244 torba altın buldu. 244 torba altın nedir abi? Ve niye bunlar bizde olmuyor? İngiltere'de efendim bir tarım arazisinde metal dedektörüyle yapılan aramada milattan sonra 7. yüzyıla ait 3.285 milyon sterlin değerinde, milyon sterlin, 244 torba dolusu altın ve gümüş eser bulundu. Tarlanın altı komple o zaman altın. Ne ekersen onu biçersin. Kim buraya altın ektiyse. Efendim İngiltere'de bir tarım arazisinde yüzeye çıkarılan Anglo-Sakson dönemine ait paha biçilemez hazine. Arkeoloji dünyasındaki tüm ezberleri bozdu. Toplam değeri 3.285 milyon sterlini bulan devasa define tarihin en büyük metal işçiliği keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçti denmiş. 244 torba dolusu. Torba dolusu bak. Altın ve gümüş parçalar. Hadi gümüşleri ayır. Tamam, gümüş de değerlendi ama yine böyle altının yanında kıyaslanmaz yani o. Hayır der misin demem, o ayrı bir şey. Biz tarlaya gidip aradığımız zaman taş çıkıyor karşımıza. Tarihi değeri olan çivi falan çıkıyor mesela. Küflenmiş. Hatta onu bulmak için bazen metal dedektöre ihtiyaç duymuyoruz. Direkt ayağımıza batıyor. Bir daha ondan sonra tetanoza. Sıra seri halde hastaneye. Efendim amatör olarak metal direktörüyle arama yapan Terry Herbert sıradan bir çiftlik tarlasında tarih yazacak bir keşfe imza attı. El alemin tarlasında geziyor elde şey direktörle beraber. Biz diyorum ama ben mesela, bana direktörü ver, ben arabaya çıkayım, coşku seli halinde direktör uyarı versin mesela, hemen kassak orayı bir torba çivi çıkar efendim bana. Al bunları kullan bir daha diye. Toprağın altından üst üste altın ve gümüş parçalar çıkarmaya başlayan Herbert, durumu derhal yetkililere bildirdi. Sadece birkaç gün içinde bölgeden tam 244 torba dolusu tarihi eser toplandı. Tabii böyle şeylerde yetkililere haber vermek gerekiyor. Yani tamamı senin olmuyor böyle bir durumda ama olsun. Bir de çünkü bunu elden çıkartma meselesi var. Eserlerin incelenmesinin ardından Hazine Değerleme Komitesi, gerçekleştirdiği toplantıda definenin toplam bedelini 3.285 milyon sterlin olarak açıkladı. Yasal prosedürler gereği bu devasa tutar hazineyi bulan Terry Herbert'la arazinin sahibi Fred Johnson arasında yarı yarıya bölüştürüldü. Abi orada bir hata olmasın. Her iki isim de tek bir hamlede yaklaşık 1.64 milyon sterlinlik servetin sahibi oldu. Emin misiniz öyle olduğuna? Devlet almıyor mu yani hazine arkadaşlar? Evet bak, hazineyi buluyorsun. Devlete söylüyorsun. Geliyorlar, araştırma yapıyorlar. Diyorlar ki bunun değeri böyle bir şey. Vay harika diyorsun. Tamam, bunu şimdi ikiniz bölüşün. Bak müzelerde toplantılar yapıyorsun. Ekipler toplanıyor falan filan. Ondan sonra alın bunu. Bana kalırsa orada bir yanlış bilgi var. Yani devlet onun hatırı sayılır bölümünü alır. Tarihi eserler artık neyse hangi birimse. Sana da böyle bir hayatını rahat sürdürebileceğin, yani bu kadar böyle büyük bir hazine çıksa yine hayatını böyle rahat sürdürebileceğin bir pay bırakır. Ama öyle al bunu yarı yarıya bölüşün. Olmaz. Bizde zaten bir de yarı yarıya bölüşün dese biz orada da anlaşamayız. Abi ben aradım, tarla benim ama bulan benim. Bizde bir de bunun telaşesi başlar ondan sonra.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

Oz Janti ile radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Cüde Yeni Saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısını yarın sabah gerçekleştireceğini belirterek yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorumlu her fona özel hesaplar açılmaktadır dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Milli Savunma Bakanlığı DEAŞ'la mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır dedi. Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu, tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında fahiş kazanç elde edenlerden kendi isteğiyle bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenlere yönelik isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu.
2: Spor.
0: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konyaspor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
3: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
5: Reklam.

Yepyeni bir ayı karşıladığımız güzel bir perşembe günü dedik. Perşembenin tadını çıkartmak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Gelen bu yeni ay, Ekim ayı bize güzellikler getirsin. Yine evrene olumlu mesajlar gönderelim bakalım. Görüldü mü atacak yoksa bize olumlu geri dönüş yapacak mı Ekim ayında da? Gördüğümüz düşler, kurduğumuz hayaller gerçek olsun, ne istiyorsak ayağımıza kadar gelsin. Bu Ekim bize güzellikler getirsin diyelim. Perşembeyi keyifle karşılayalım. Hayatın ritmini yakalamaya başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz.

Sabah işe gidiyoruz. Bilgisayarda açıyoruz sekmeleri, üst üste mesajlar, toplantılar. Biz tabii ki onlara yetişebilmek için bugün daha verimli olacağız diye kendimize yemin ediyoruz. Fakat öğlene doğru tükenmeye başlıyoruz. Uzmanlar aslında bu yoğun çalışmanın nasıl ki bilgisayarı yavaşlattığını görüyoruz, fazla sekme açık olunca zihnimizi de yavaşlattığını, hatta zamanla zihnimizi tükettiğini ortaya çıkartmış. Bu verimlilik meselesini ele alan araştırmada zihnimizi sürekli sıkıştırmanın daha iyi çalışmayı garanti etmediğini, bazen yapılacak en akıllıca şeyin ayağınızı böyle gaz pedalından çekip biraz daha sakince devam etmeniz gerektiğini ortaya çıkartmış. Yani çok iş yapmak marifet değil aslında, verilen işi doğru şekilde tamamlayabilmek marifetti. Zira birden fazla işi tamamlamaya çalıştığınızda belki de tamamlayabileceğiniz en doğru işi bile yanlış yapacaksınız. İşte bu yüzden işe gittikten sonra onlarca sekme açmak yerine zihninizde bir tanesini tamamlayıp bir diğerine geçmeyi tercih edin diyorlar. Bu şekilde çalışmanın hem daha verimli olacağını hem de zihninizi yormayacağını söylemişler. Ben hatırlatmış olayım yeni bir iş günü başlamışken.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: Dengemiz fotojenik.
1: Koskoca bir dijital dünya içerisindeyiz ve çocuklar bu dijital dünya içerisinde büyümeye çalışıyorlar. Akıllı telefonlar çocukların sadece zamanını değil dikkatini de tüketiyor diyor bilimsel araştırmalar. İçindeki bildirimler, kısa videolar, ekran kaydırma alışkanlığı hem dikkati hem sabrı hem derin düşünme becerisini tehdit ediyor. Artık çocuklar odaklanamıyorlar, dikkatlerini veremiyorlar. Sabır zaten hiç kalmadı. Bir de bunun üzerine derin düşünme becerisini de kaybetmeye başladılar. Telefon kullanılmadığında bile sadece yakınında bulunması zihinsel kapasiteyi etkiliyor diyorlar. Yani nasıl yapacağız bu dünyada koca bir dijital dünya içinde yaşarken çocukları bu dijital dünyadan nasıl uzak tutacağız?

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
4: Reklam. Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Koca bir dijital dünya içinde yaşıyoruz dedik ya, işte o koca dijital dünya içerisinde de kocaman dolandırıcılar var, fark etmek lazım bazen. Özellikle son dönemde şu ses taklidi mevzusu herkesi tedirgin etmeye başladı. Dolandırıcılar yapay zekayı çok iyi kullanıyorlar ve bir yakınınızın sesini oldukça iyi taklit ediyorlar. Fakat uzmanlar diyorlar ki kendi içinizde bir parola belirleyin. Yani karşı taraf belki de aile içinden birinin sesini taklit ederek sizi aradı. Ama aile içinde kendi içinizde belirlediğiniz o parolayı sorduğunuzda karşı tarafa, eğer yapay zeka ise parolayı bilemeyecek. Böylece karşı tarafın gerçekten sizi arayan kişinin aile bireyi olup olmadığını ya da yapay zeka olup olmadığını anlayacaksınız. Çok kolay. Kendi içinizde bir parola belirleyeceksiniz ve böylece siz de küçük bir adımla önleminizi almış olacaksınız. Bu küçük önlemlerin büyük şeyler kurtardığını da hatırlatmış olayım. Yapay zeka hayatımızın her alanında var. Çok fazla kullanıyoruz ama özellikle yapay zekayı kullanırken dikkatli davranmamız gerektiğini unutuyoruz. Ben de hatırlatmış olayım.

Mutlaka duymuşsunuzdur. Japonların özellikle kintsugi sanatı son dönemde, çünkü sosyal medya sayesinde viral oldu. Hani böyle kırılan şeyleri yeniden yapıştırıyorlar, yapıştırıldığı yerlerde altın çizgiler oluyor ya, yani en değerli şeyle altınla yapıştırıyorlar. Bunun bir hikayesi var aslında kintsugi sanatının, bilmeyenler için. Şöyle kısaca bir üstünden geçeyim. Japonya'da geçiyor hikaye. Günlerden bir gün bir imparatorun en sevdiği seramik parça kırılıyor. Çok üzülüyor, onarılmasını istiyor. Kırılan o seramik parça yeniden yapıştırılarak tamir edilsin diye Çin'e kadar gidiyor ama imparatora geri gelen eşya çok çirkin gözüküyor. Son derece kaba metal parçalarla birleştirilmiş. Tüm bunları gören imparator eşyanın eski görünümüne en yakın, daha estetik nasıl yapılabileceğini soruyor ve bu kez Japon sanatçılar kintsugi sanatıyla karşılık veriyorlar. O zaman işte o imparatorun çok hoşuna gidiyor. Yani aslında en değerli madenlerle tekrar var olma çabası ortaya çıkıyor. Bu durum biraz da manevi bir görüntü kazanıyor. Aslında eşyadaki güzelliği tamir etmiyor. Oradaki güzellik ona nasıl baktığınızla anlam kazanıyor. Kırık olandaki gücü görüyorsunuz. Çöpe atmak yerine yeni bir yaşam şansı veriyorsunuz. Kırık ya da eski halleriyle olduğu gibi kabul ediyorsunuz. Tam ve bütün olmanın kabulüne inanıyorsunuz. Belki bir vazo, bir heykel, bir tabak, yani neyse kırılan, bunun asla son olmadığını, eskisinden daha da güçlü göründüğünü, kırılan yerlerinden yeniden parladığını göstermiş oluyorlar kintsugi sanatında. Tabii bir de günümüz koşullarında tüketim dünyasındayız. Öyle her şeyi hemen çöpe atmamamız gerekiyor. Japonların kintsugi sanatı varsa bizim de yama sanatımız vardı mesela eskiden. Eskiyen kıyafetleri yamayıp öyle giyerlerdi insanlar. Yokluktan olurdu belki ama yine de bence günümüz koşullarında insanların biraz da bunları hatırlaması gerekiyor bu tüketim çılgınlığı içerisinde.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

her gün güne keyifle uyandığımızı ümit ediyorum. Yani en azından güne keyifle, umutla başlayacaksınız ki gününüz güzel devam etsin. Gün boyunca kendimize dikkat ediyoruz, sağlıklı besleniyoruz, egzersiz yapıyoruz, akşam oluyor, eve gidiyoruz, yemek yiyoruz, saat 6'dan sonraya bırakmıyoruz. Fakat akşamın bir vakti karnımız acıkıveriyor. Hatta ne kadar çok yemiş olursanız olun, belki de hala canınız bir şeyler yemek istiyor. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız, dişlerinizi fırçalayın demişler. Akşam yemeğinin üzerinden daha bir saat geçmiş olmasına rağmen acıkanlar mı dersiniz? Gecenin bir yarısında koca bir hamburgeri mideye indirmek isteyenler mi dersiniz? Dolaptaki tatlıyı gözüne kestirenler mi dersiniz? Artık siz karar verin hangisi olduğunuza. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, yani gece akşam yemekten sonra acıkırsanız eğer dişlerinizi fırçalayın demişler. İyi geliyormuş. Deneyelim mi? Bence deneyelim. Bakalım bize de faydası olacak mı?

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 100 milyon TL üzeri teşvik belgeli sanayi yatırımlarını 1 milyar TL'ye kadar finansman imkanıyla destekleyecek yeni sistemi duyurdu. Turistik Kara Elmas Ekspresi 2 Ekim 2026'da Ankara Zonguldak hattında 8 sefer yapacak. Çankırı, Kalecik ve Yenice'de mola vererek Batı Karadeniz'in tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Nihat Kahveci gece yarısı Sergen Yalçın'ı hedef alarak sosyal medyada sert eleştirilerde bulundu. Kahveci, Yalçın'ın hocalık ve yorumculuk yeteneklerini küçümseyip gündem yarattı, binlerce etkileşim aldı. Bir Fly Dubai uçağında bıçaklanan kaptan Simit Maçhar, yaralanmasına rağmen saldırgana karşı koyduğu kokpit kapısını açarak müdahaleyi sağladı. Yolcu Yeniv Hayun, televizyon programından öğrendikleriyle uçak kumandalarını kısa süreliğine kontrol etti. İçişleri Bakanlığı'nın 15 ilde düzenlediği operasyonda 244 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sosyal medya ve sahte sitelerle 523 milyon lira dolandırdı. 174 kişi tutuklandı, 54 kişi adli kontrol altına alındı. MİT, Reyhanlı'daki 2013 saldırısının faillerinden Ömer El Hatip'i Avrupa'ya kaçarken yakaladı ve Türkiye'ye getirdi. Ömer El Hatip, saldırının planlanması ve koordinasyonunda yer aldı, Beşar Esed rejimi tarafından ödüllendirildi. İstanbul Sarıyer'de Murat Ağa yönetimindeki cip, refüjü aşarak karşı yöne geçip Abdullah G. idaresindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada cip sürücüsüyle iki yolcu yaralandı, hayati tehlike yok.
1: Spor.
2: Galatasaray'ın sakat olan yıldız golcüsü Victor Osimhen 9 Ekim Kasımpaşa maçında kadroda olacak ve sonrasında Barcelona maçında ilk 11'de forma giyecek. Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Kurulu'na sevk işlemi öncesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı bilgilendirmeyerek koordinasyon uyarısını ihlal etti. Beşiktaş Euroleague'deki ilk galibiyetini deplasmanda Maccabi Tel Aviv'i 109-93 yenerek aldı. Anthony Brown takımın birlik ve yüksek enerjiyle galibiyeti hak ettiğini belirtti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 4 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olup en yüksek sıcaklık 13 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava görülürken en yüksek sıcaklık 12 derece civarında seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
3: Reklam.

Artık sıcaklıklar yavaş yavaş geriliyor. Sonbahar kendisini hissettiriyor. Ekim'i de karşıladık. O halde sonbaharlıklardan bahsetmeye devam edebiliriz. Uzun zamandır mevsim geçişinde en çok tercih edilen üst dış kıyafeti trench coat. Bu sene, geçen sene de kesmişlerdi böyle altından. Ya o kısa trench coatları ben sevemedim bir türlü ama bu sene de çok modaymış. Hatta yükselişteymiş. Gördüm etrafta pek çok mağazada var kısa trench coatlar. Yani sanki almışsınız trench coat'u, bel kısmının altından kesmişsiniz, giyiyorsunuz gibi duruyor bana. Siz nasıl düşünürsünüz, beğenir misiniz bilmem ama bu sonbaharda kısa trench coatlar gözdeymiş. Öyle modayı yakinen takip edenler varsa aranızda hatırlatmış olayım ama bana sorarsanız ben hala uzun trench coat'umu giyeceğim. Ya da hala trench coat'u uzun giymeyi tercih edeceğim diyeyim daha doğru olur.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Gün ışığından daha çok faydalanmamız lazım. Gün aydınlandığı anda pencereleri açıp gün ışığını bulunduğumuz ortama doldurmamız gerekiyor. Artık kış yaklaşıyor, sonbahar geldi. Gün ışığı yavaş yavaş azalıyor. Dolayısıyla yapay ışığı daha fazla kullanacağız. İşte o kullandığımız kapalı ortamlardaki, mekanlardaki ışığın da ruh halimizi etkilediğini unutmamak lazım. Bu yüzden iyi hissedebilmek için ışığı doğru kullanmamız gerekiyor. Peki hangi ışığı kullanacağız? Uzmanlar yanıtlamış, ruh haline iyi gelen ışık kesinlikle beyaz floresan lambası değil. Hele ki son dönemdeki LED ışıkların tasarruf sağladığı için insan ruhunu da kararttığını söylüyorlar. En güzeli, hani gün ışığı diyorlar ya, gün ışığı rengini kullanacaksınız. Evet, en güzeli gün ışığını en yakın ışıktan kullanacaksınız. İyi hissetmek istiyorsanız eğer birkaç gün böyle farklı ışıkları deneyin, hangisinin size iyi hissettirdiğini fark edeceksiniz. Ama yine de uzmanların yaptığı açıklamada beyaz ışıktan uzak durmamız gerektiğini söylüyorlar. Çünkü gün ışığına en uzak yapay ışıkmış, haberiniz olsun. Biz hali hazırda bu saatlerde gün ışığından faydalanmaya devam edelim o halde.

0: Uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler,
1: Evet.
0: yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
1: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
0: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
0: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
1: 300
0: diye.
1: 300 lira
0: tamam, 300
1: yapalım.
0: Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
1: evet,
0: veriliyor.
1: KDV'si, vergisi.
0: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
1: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi
0: tamam.
1: yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
1: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel
0: çok
1: oluyor.
0: Çok güzel, evet, onu ben
1: çünkü
0: de verdim.
1: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama
0: yani
1: kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
0: Geldi.
1: Mesajım geldi. Onayla.
0: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
0: Şimdi
2: İşlem
0: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
1: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
0: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
1: Şimdi başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
0: Şimdi bir dakika sürmedi.
1: Bir dakika sürmedi. Şansa
0: İşte şunu bir de iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var.
1: Evet.
0: Muhteşem bir şey.
3: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var. Bu programda eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile Hayatın Ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın. Kaçırmayın.

Her şarkısını ayrı severiz, her şarkısı ayrı güzel. Murat Dalkılıç'tan bahsediyorum ama Kasabayı bir ayrı seviyorum. Hayatın ritminde Kasabayı da dinledik bu kez. Sevgili Murat Dalkılıç'ı biliyorsunuz 13 kez ameliyatı oldu. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Sağlık problemleriyle boğuşmak ayrı bir şey. Bildiğiniz üzere dünyadaki en önemli şey insanoğlu için sağlık. Biz de şifa dileyelim bir kez daha. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkı müjdesi vermişti. Mahalleleri müzikseverlerle buluşturdu. Hatırlatmış olayım. Kasabayla dinlemişken. Peki tam Eylül'ü geride bırakmışken Oğuzhan Koç'ta Salmantini Eylül'le dinleyeceğiz. Ekim üzerine bir şarkı olmadığı için biz Eylül'le idare edelim hayatın ritminde. Aslında Eylül demeyelim de sonbaharın tadını çıkartacağımız bir şarkı diyelim. Siz de müziğin sesini açıp tadını çıkartın.

0: Reklam. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
5: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

İki farklı insanın bir araya gelip de anlaşabilmesi, koca bir ömrü paylaşması, yani evlenmesi gerçekten dışarıdan bakıldığında çok zor gözüküyor. Ama baktığımız vakit evlenmeyen insanlara da şaşırıyoruz birlikte olup da. Peki ya bu farklı birlikteliği nasıl devam ettiriyoruz? Tabii ki karşılıklı hoşgörü ve anlayışla, özellikle uyku saatlerinde. Hele ki eşiniz horluyorsa, hele ki eşiniz uykuda sizi uyandırıyorsa. Kanada'da yapılan bir araştırma, eşinin kötü uyumasının sadece kendi beslenmesini değil, eşinin de beslenmesini olumsuz etkilediğini ortaya çıkartmış. Şöyle ki, eğer eşiniz sizi uykusuz bırakıyorsa yeme düzeniniz bozuluyor. Dolayısıyla uykusuzluk ve yeme düzeni bozukluğu sebebiyle sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Yani aslında çiftler evlenmeden önce bir uyku provası da yapmak zorundalar diye düşünüyorum. Eğer hayattaki en önemli zamanlarımız uykuda geçiyor, bunu bilmek lazım. Uykuyu da paylaşabiliyorsanız bir ömrü paylaşırsınız. Bu yapılan bu araştırmada gerçekten uykusu kötü olan eşin diğer eşi uykusuz bıraktığını ve uykusuz kalan eşin de yeme problemlerinin ortaya çıktığını, sağlıksız beslendiğini söylemişler. Öyle mi? Sizde var mı bu durum? Umarım yoktur. Varsa da aman dikkat edin, kendinize sağlıklı beslenin. Hani başka bir araştırmada da eğer böyle uyku problemleri varsa çiftlerin farklı odalarda uyumasının da daha faydalı olabileceğini söylemişlerdi. Fakat başka bir araştırmada sarılarak uyumanın da sağlıklı olduğunu, anksiyeteyi, depresyonu ortadan kaldırdığını söylemişlerdi. Bir orta yol bulabilmeniz ümidiyle diyeyim.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Mutlaka hepimizde vardır şu utangaçlık mevzusu. Yanaklarımız kızarıyor ya. Hala yanaklarınız kızarabiliyorsa, hala utangaçlık duygusuna sahipseniz şanslısınız. Belki bir sunum yaparken, belki okulda ders anlatırken, öğretmen sizi kaldırdığında derste ya da sevdiğiniz insanla karşılaştığınızda yanaklarınız kızarıyor olabilir. Her ne kadar bir zayıflık gibi gözükse de bazen böyle yanaklarımız kızarınca yerin dibine girmek istesek de bilim insanları yüz kızarmasının aslında insanlığımızın en dürüst, en taklit edilemez, sosyal açıdan en birleştirici özelliklerinden biri olduğunu ortaya çıkartmış. Uzmanlar yüzü kızaran insanlarla birlikte olan insanların daha güvenilir olduğunu söylüyorlar. Yani yüzü kızaran insanlar daha güvenilir, daha doğrusunu söylemek gerekirse. Kolayca yüzü kızaran birisi yalan söylemeyi beceremiyor demektir diyorlar. Peki kızarmayı engelleyebilir miyiz? Hayır, bunu durdurmanın bir yolu yok demişler bu araştırmada. Taklit edilemez bu dürüst davranış eğer sizde de varsa şanslısınız diyelim.

güzel bir perşembe günü. Yine tabii ki çok sevdiğiniz şarkılarla daha keyifli hale geldi. Hayatın ritmiyle daha keyifli hale geldi. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle ben Rena yanı başınızdayım. Dolayısıyla yarın da yine görüşeceğiz haftanın cumasında. Yarın yine hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere diyelim. Cümlenin gelişinden anlaşıldığı üzere bugünlük hoşça kalın diyelim. Radyonuz müziğiniz açık olsun. Hit müzik hep yanı başınızda olsun. Hayatın ritmiyle yarın buluşmak üzere bugünlük hoşça kalın.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılının başlamasına ilişkin Meclis Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkan Vekilleri Celal Adan, Tekin Bingöl, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekilleri ve Milletvekilleri katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında patlama meydana geldi. 3'ü ağır, 7 işçi yaralandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı salı günü ulaşılan cesedin Ferdi Törer'e ait olduğunu açıkladı. Törer'in kimliğinin tespit edilmesiyle gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi, kayıp sayısı 10 oldu.
2: Spor.
0: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legno Home Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Infocard bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık, artık güle güle kullanabilirsiniz.

0: Aslında bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
1: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
1: 5 numara.
3: 4 numarada yalın akşamüstü.
1: 4 numara.
4: Sensiz elime düşeni yaparım.
3: Emircan İrek, geçmiş geçmişte haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışsa.
3: Mabel Matiz, umrum dışı 2 numarada.
1: 2 numara.
6: Yan sen derdine benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu biz salsana be.
3: Ve geldik zirveye. Sibel Can, APO, kıyamam haftanın 1 numarası.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20. Takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. www.radyosinerji.com.
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Enerjide yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Kalesi'nde dalgalanan Türk bayrağı yarıya inmiş halde görüldü. Vatandaşlar durumu bildirdi ancak sonuç alınamadı. Rüzgar etkisiyle bayrağın yeniden çekilmesi bekleniyor. Benzine beklenen 12,5 TL zam 3 aya yayıldı. İlk zam 4,15 TL oldu. ÖTV kademeli artacak. Fiyatlar Tokat'ta litre başına 86,20 TL'ye çıktı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Flydubai uçağında yardımcı pilot Kaptan Smith Maçar'ı bıçaklayıp kontrolü ele geçirmeye çalıştı. Yaralı Maçar kapıyı açıp müdahaleyi sağladı. Yolcu Yeniv Hayun televizyon programından öğrendiğiyle uçağı dengelerken saldırgan gözaltına alındı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alınarak evinde arama yapıldı. Gözaltı gerekçesi ve soruşturma kapsamı henüz açıklanmadı, resmi açıklamalar bekleniyor. İçişleri Bakanlığı 15 ilde düzenlediği operasyonda sosyal medya ve sahte sitelerle 520, 3 milyon liralık dolandırıcılık yapan 244 kişiyi yakaladı. 174 şüpheli tutuklanırken 54 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Doğalgazda 4 Nisan 2026'da kademeli tarife yürürlüğe giriyor. İl ve ay bazında tüketim limiti aşıldığında aboneler kademe 2 fiyatından ücretlendirilecek. 21,8 milyon aboneden 2,8 milyon kişi etkilenecek. İstanbul Sarıyer'de Murat Ağa yönetimindeki cip refüjü geçerek karşı şeride geçti. Seyir halindeki Abdullah G yönetimindeki İETT otobüsüne çarpan cipteki sürücü ve iki yolcu yaralandı. Hayati tehlike yok.
1: Spor.
2: Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye basketbol takımına Erdinç Kılıçbaş antrenör olarak atandı. İmza töreni Rams Park'ta gerçekleştirildi. Hedef yüksek başarıdır. Joao Felix, Al Nassr ile sözleşmesinin son yılında Barcelona'ya dönmek istiyor. Portekizli oyuncu maaş indirimi yaparak geri dönmeye hazır olduğunu menajeri iletti. Portland Trail Blazers yıldızı Ja Morant, Damian Lillard ile uyum sağlayarak hücum yükünü paylaşıyor. Morant topsuz oyunda avantajlar gördüğünü belirtti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 4 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 14 derece olurken orta şiddette sağanak yağış bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 13 derece olacak ve hafif yağmur etkili olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 13 dereceye çıkacak. Gökyüzü çoğunlukla bulutlu geçecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel,
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
0: Evet. Muhteşem bir
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.
2: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: 98.9 FM, Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni yasama yılı açılışı kapsamında özel gündemle toplandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taçlandırabiliriz. Yeni çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmalarıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden ikisi sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Salı günü ulaşılan cesedin Ferdi Törer'e ait olduğunu açıkladı. Törer'in kimliğinin tespit edilmesiyle gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi, kayıp sayısı 10 oldu.
2: Spor.
0: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.

0: şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Şarkılardan fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
2: Reklam.
3: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212-5656
4: 0543-746-3754.
3: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika Satış Mağazası, Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Kalesi'nde dalgalanan Türk bayrağı yarıya inmiş halde görüldü. Vatandaşlar durumu bildirdi ancak sonuç alınamadı. Rüzgar etkisiyle bayrağın yeniden çekilmesi bekleniyor. Benzine beklenen 12,5 TL zam 3 aya yayıldı. İlk zam 4,15 TL oldu. ÖTV kademeli artacak. Fiyatlar Tokat'ta litre başına 86,20 TL'ye çıktı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında fon krizi soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Eski MKYK üyesi Mücahit Birinci, Yazıcı'nın açıklama yapması gerektiğini savundu. Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda iki tır ile bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek yaralıları hastanelere taşıdı. Mevsim değişikliği grip ve nezle vakalarını artırdı. Özellikle çocuklarda hastalıklar yükseldi. Uzmanlar, veliler ve öğretmenlere hijyene dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunarak hastalıklara karşı tedbiri vurguladı. İstanbul merkezli 10 ilde kurgusal kavga, tehdit ve hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarıyla dijital gelir elde eden 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere uyuşturucu testi uygulandı, sağlık kontrolleri yapıldı, adli süreç başladı. Sermaye Piyasası Kurulu, fonlardan fahiş kazanç sağlayanların kazançlarını iade edebilmesi için Birleşik Fon Bankası'nda isteğe bağlı iade hesapları açtı. Bu tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye mal varlığına dahil olacak.
1: Spor.
2: Cristiano Ronaldo, Kopenhag'da milli takım kampından beklenmedik ayrılıkla Portekiz kariyerini sonlandırdı. Futbol Federasyonu ayrılığı doğruladı. Ronaldo nedenlerini ileride açıklayacak. Wesley Sneijder, Xavi'nin teknik direktörlük lisanslarını 4 haftada almasını ve deneyiminin az olduğunu eleştirdi. KNVB'nin eğitim standartlarını sorguladı. Tottenham Hotspur, Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Heon Gyo-oh'u transfer listesine aldı ve performansını yakından izliyor. Transfer sezonunda hücum sorununu çözmek istiyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün. Dolar 49 lira 4 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 14 derece olurken orta şiddette sağanak yağış bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 13 derece olacak ve hafif yağmur etkili olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 13 dereceye çıkacak. Gökyüzü çoğunlukla bulutlu geçecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
3: Reklam.
4: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.
1: Radyo Sinerji.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var, su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer, örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Ödemeyi zaten. Tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel,
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı ben doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
0: Evet. Muhteşem bir şey.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: günler acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
4: Reklam. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: Numarayı tuşla. Radyo parmaklarının ucunda. 212 56

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, sanayi

0: Merkezi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

şarkılar bizi söyler de. Hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Bölgenin en güçlü sesinde yaşanmaya dair özel dakikaların paylaşımı için Şarkılar Bizi Söyler programı başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Radyosu başında şu dakikalarda bizleri dinlemekte olan sevgili dostlarımıza kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programındasınız efendim ve sanat müziğimizin en güzel örneklerini siz sevgili dostlarımızla paylaşıyoruz. Bu güzel eserlerimizin bir tanesinde diyor ki sanatçımız, şarkım, türküm, gazelim ve program birlikteliğimiz Hüseyin Gökmen'in Hicaz eseriyle devam ediyor.

Sevgili dostlarımız 80'li yılların en özel çalışmaları biliyorsunuz ki sanat müziğimizin mihenk taşlarındandır. Ve özellikle yeni jenerasyon bu şarkıları çok fazla bilmez ama belli dönemlerde yaşamış insanlar bu şarkıların, bu güzel eserlerin mutlaka ki keyfine varır. Bu eserlerimizden bir tanesiyle daha devam ediyoruz efendim. Turhan Taşan'ın Nihavend eserinde sanatçımız diyor ki, durup durup seni sarsam diyorum.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legno Home Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

bağladım. Sevgili dostlarımız, program devam ediyor. Her zaman söylüyoruz, bugününüz dününüzden her daim güzel olsun ve bütün güzellikler sizlerle beraber olsun efendim. Bu güzelliklerin arasına en özel eserlerimizi dahil ediyoruz. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Bu güzel Kürdili cazkar çalışmayı siz sevgili dostlarımıza armağan ediyoruz.

Sevgili dostlarımız Şarkılar Bizi Söyler programının yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yine güzel bir eserim var karşımda. Nihavend bir çalışmadır. Gelen bir tavsiye eseri olarak değerlendireceğiz bu güzel şarkımızı. Günlerdir içime çöktü ayrılık diyecek sanatçı.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

0: Buluşuruz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, bugün de Şarkılar Bizi Söyler programının sonuna geldik. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın, bizlerden ayrılmayın.

0: Bize Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bize Söyler sona erdi.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
2: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır. Numarayı tuşla. Radyo parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54

0: Geçmişe kulak ver.
1: Sinerji'de yeni saat.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Maksimum müzik.
4: Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

Maximum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Sinerji Gece.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.

0: Sinerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: gece.
1: Hani eski zaman masalları anlatır, hüznümü huzura dolarsın.

ceza taşınmaz ki. Ellerim neden böyle buz keser anla, suçlama beni.